0: She probably meant Latino gang, Tiger.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: bedene.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz
3: hit music.
4: Right, the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM. Let's get down.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de devam etti. ABD güçleri İran'da köprü, tren istasyonu ve havalimanını vurdu. İran, Körfez ülkelerine misilleme yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar'da da patlama sesleri duyuldu. Ahbap soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Ahbap Derneği ile tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Adalet Bakanı Gürlek, iyi niyetle bağış yapanların hayal kırıklığına uğratılmasına müsaade edilmeyecek, dedi. Kamuoyunda 12. yargı paket olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor. Kanunla miras kalan taşınmazların satışına da düzenlemeler getirildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. DEM Parti, AK Parti'den sonra MHP'yi de ziyaret etti. Bahçeli ile süreç düzenlemeleri ele alındı. Özgür Özel, yeni partinin isim ve logosu için çalışıyoruz. Yakında adım atılacak, dedi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 8 il başkanını daha görevden aldı. 7 il başkanlığına yeni atama yapıldı. Attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü ev hapsiyle serbest bırakıldı. Ukrayna lideri Zelenski, Dışişleri Bakanı Fidan'a 2. derece liyakat nişanı verdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, müzakere masasına dönülmeli, dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik 2. dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet yürüyüşüne katılan ailelerin basın açıklaması yapması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 seçiminde 220 milyon ABD seçmeninin birisini yasa dışı yollarla ele geçirdiğini iddia etti. Trump, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini öne sürdü. Trump yönetimi, öğrenci ve gazetecilere yönelik vize sürelerini kısaltmak için harekete geçti. Çin'de Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kurulması için 29 ülke imza attı. Yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliği hedefleniyor. Amazon ormanlarında keşfedilen bir bileşik, Alzheimer tedavisi için umut verici sonuçlar ortaya koydu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
0: Beşiktaş'ın Arsenal'dan 3+1 yılına renklerine bağladığı Belçikalı kanat oyuncusu Trossard, siyah-beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik'le karşılaşacağı maçı Litvanyalı hakem Manfredas Lukyancukas yönetecek. Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'le 3 yıllık anlaşma yaptı. Arjantin'le İspanya arasındaki FIFA Dünya Kupası finali pazar günü saat 22'de. Maçın su molaları, uzatılmış devre arası ve eşitliğin bozulmaması durumundaki uzatmayla birlikte 3 saat sürebileceği belirtiliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Ümitsiz
1: hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz Metro FM.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de devam etti. ABD güçleri İran'da köprü, tren istasyonu ve havalimanını vurdu. İran, Körfez ülkelerine misilleme yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar'da da patlama sesleri duyuldu. Ahbap soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Ahbap Derneği ile tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Adalet Bakanı Gürlek, iyi niyetle bağış yapanların hayal kırıklığına uğratılmasına müsaade edilmeyecek, dedi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor. Kanunla miras kalan taşınmazların satışına da düzenlemeler getirildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. DEM Parti AK Parti'den sonra MHP'yi de ziyaret etti. Bahçeli ile süreç düzenlemeleri ele alındı. Özgür Özel, yeni partinin isim ve logosu için çalışıyoruz. Yakında adım atılacak, dedi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 8 il başkanını daha görevden aldı. 7 il başkanlığına yeni atama yapıldı. Attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü ev hapsiyle serbest bırakıldı. Ukrayna lideri Zelenski, Dışişleri Bakanı Fidan'a ikinci derece liyakat nişanı verdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, müzakere masasına dönülmeli, dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet yürüyüşüne katılan ailelerin basın açıklaması yapması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 seçiminde 220 milyon ABD seçmeninin birisini yasa dışı yollarla ele geçirdiğini iddia etti. Trump, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini öne sürdü. Trump yönetimi, öğrenci ve gazetecilere yönelik vize sürelerini kısaltmak için harekete geçti. Çin'de Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kurulması için 29 ülke imza attı. Yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliği hedefleniyor. Amazon ormanlarında keşfedilen bir bileşik, Alzheimer tedavisi için umut verici sonuçlar ortaya koydu.
2: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmak daha güzel bir sabah olamaz. Metro FM.

0: ucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri üst üste 6. gecede de devam etti. ABD güçleri İran'da köprü, tren istasyonu ve havalimanını vurdu. İran, Körfez ülkelerine misilleme yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar'da da patlama sesleri duyuldu. Ahbap soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Ahbap Derneği ile tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Adalet Bakanı Gürlek, iyi niyetle bağış yapanların hayal kırıklığına uğratılmasına müsaade edilmeyecek, dedi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor. Kanunla miras kalan taşınmazların satışına da düzenlemeler getirildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. DEM Parti AK Parti'den sonra MHP'yi de ziyaret etti. Bahçeli ile süreç düzenlemeleri ele alındı. Özgür Özel, yeni partinin isim ve logosu için çalışıyoruz. Yakında adım atılacak, dedi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 8 il başkanını daha görevden aldı. 7 il başkanlığına yeni atama yapıldı. Attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü ev hapsiyle serbest bırakıldı. Ukrayna lideri Zelenski, Dışişleri Bakanı Fidan'a ikinci derece liyakat nişanı verdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, müzakere masasına dönülmeli, dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları Bolu'dan başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. 78 can için adalet yürüyüşüne katılan ailelerin basın açıklaması yapması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 seçiminde 220 milyon ABD seçmeninin birisini yasa dışı yollarla ele geçirdiğini iddia etti. Trump, Joe Biden'ın sahte oylarla seçildiğini öne sürdü. Trump yönetimi, öğrenci ve gazetecilere yönelik vize sürelerini kısaltmak için harekete geçti. Çin'de Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kurulması için 29 ülke imza attı. Yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliği hedefleniyor. Amazon ormanlarında keşfedilen bir bileşik, Alzheimer tedavisi için umut verici sonuçlar ortaya koydu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
0: Beşiktaş'ın Arsenal'dan 3+1 yılına renklerine bağladığı Belçikalı kanat oyuncusu Trossard, siyah-beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik'le karşılaşacağı maçı Litvanyalı hakem Manfredas Lukyancukas yönetecek. Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'le 3 yıllık anlaşma yaptı. Arjantin'le İspanya arasındaki FIFA Dünya Kupası finali pazar günü saat 22'de. Maçın su molaları, uzatılmış devre arası ve eşitliğin bozulmaması durumundaki uzatmayla birlikte 3 saat sürebileceği belirtiliyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş'ın Arsenal'dan 3+1 yılına renklerine bağladığı Belçika'da kanat oyuncusu Trossard, siyah-beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik'le karşılaşacağı maçı Litvanyalı hakem Manfredas Lukyancukas yönetecek. Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'le 3 yıllık anlaşma yaptı. Arjantin'le İspanya arasındaki FIFA Dünya Kupası finali pazar günü saat 22'de. Maçın su molaları, uzatılmış devre arası ve eşitliğin bozulmaması durumundaki uzatmayla birlikte 3 saat sürebileceği belirtiliyor.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro

0: Limitsiz Metro FM. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Reklamlar.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: Don.
1: Bu saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
2: Metro FM.
3: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
4: Tatil Budur hissi.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: harcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Hit Müzik.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş'ın Arsenal'dan 3+1 yılına renklerine bağladığı Belçika'da kanat oyuncusu Trossard, siyah-beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik'le karşılaşacağı maçı Litvanyalı hakem Manfredas Lukyanjukas yönetecek. Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'le 3 yıllık anlaşma yaptı. Arjantin ile İspanya arasındaki FIFA Dünya Kupası finali pazar günü saat 22'de. Maçın su molaları, uzatılmış devre arası ve eşitliğin bozulmaması durumundaki uzatmayla birlikte 3 saat sürebileceği belirtiliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: Metro FM.

0: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Rate Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bitch I'm here.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money, Young Money.
2: Love in a thousand different flavors.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Frankie Biscuit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Limitsiz.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
8: always with you, forever Metro.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: reklam var.
1: Hile Metal efsanesi Sabotaj 19 Temmuz 2026'da ilk kez Türkiye'de. Life Park konserinin biletleri online satış platformlarında. Grubun 50 yıllık kariyerinde yaşanacak ilkleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM dinle, geç kalma. Hep genç kal.
3: Limitsiz.

0: dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bir saat boyunca Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılışı bu hafta sosyal medya akışlarında adeta ele geçiren dijital dünyanın en taze ve viral şarkısıyla başlıyoruz. Doğu esintilerinin modern hip-hop ve trap ritimleriyle kusursuz bir şekilde harmanlayan prodüktör, Prod Şuşu ve kendisine has vokalleriyle son dönemde en dikkat çeken isim Fat Papi ve şarkıları Freak Out. Müzik eleştirmenleri prodüktörün o tıkır tıkır işleyen hitap tasarımları ve oryantal melodi döngüleriyle Fat Papi'nin kendisinden emin talk flowlarıyla birleşen şarkı 2026'nın en yenilikçi ve sınırları aşan Melez Hip-Hop projesinden biri olarak değerlendiriliyor. Vakit kaybetmiyoruz, programı başlatıyoruz. Fit Papi, Freak Out şarkısıyla Shazam Stars başlıyor.

Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada o yüksek enerjiyi alıyor. Devasa fütüristik kulüp pistinin tam merkezine geçiyoruz. Şarkımız My Love Is A Disco. Şarkı kısa sürede Shazam listesine girmeye başardı ve uzun sürede kalmaya niyetli gibi gözüküyor. Apple Müzik Shazam listesinde ve Dance XLarge gibi küresel elektronik müzik listelerinde de yerini almış durumda. Şimdi şarkıya geçiyoruz. Melizos My Love Is A Disco şarkısıyla Metro FM'de.

listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada bir ortak çalışma var. Geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Hala kalmaya devam ediyorlar. Kim bunlar? Samsara ve Metaboy. Şarkıları ise Tiki Taka. Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim gibi şarkının önemli ritim hareketlerini bir futbol takımının antrenmanlarından esinlendiklerini söylemişlerdi. Şarkı 2026'da en çok şazamlanan şarkı arasına girmeye devam ediyor. Samsara ve Metaboy

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: MetroFM.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor. Don't do.

Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada modanın ve fütüristik pop sahnesinin en asi ve en cesur isimlerinden birine geçiyoruz. Pop müziğin sınırlarını yeniden çizen internet çağının en cool ikonlarından biri var. Karşımızda Slater ve şarkısı Dance. Şarkı yakaladığı bu yüksek turne ve sosyal medya rüzgarıyla birlikte Türkiye, Amerika ve Birleşik Krallık Shazam listelerinde en çok şazamlanan şarkılar arasında kalmaya devam ediyor. Ve bu şarkı en çok şazamlanan şarkılar arasında ilk 15'te. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Slater, Dance şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Şazam Saz devam ediyor. Bir saat boyunca Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfediyoruz. Şimdi bir ortak şarkı daha var. Kim onlar? Tame Impala ve Jenny. Şarkıları ise Dracula. Parçaya kadar bu devasa canlı performans dalgası ile birlikte özellikle Türkiye, İspanya, Fransa ve Güney Kore'de Shazam genel listelerinde birinci sıraya almış durumda. Ve bu önemli çıkışta şarkı Shazam listelerinde kalmaya da devam ediyor. Tame Impala ve Jenny, Dracula şarkısıyla Metro FM'de.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Birazdan Saz devam ediyor. Şimdi sırada Almanya'nın en büyük urban kahramanlarından biri var. Kim bu? Bausa. Ve radyoların adeta bir çekim alanına çeviren o hipnotik iti ise Magnetic. Şarkı aldığı bu yüksek etkileşim sayesinde Apple Müzik'te elektronik pop ve Shazam listelerinde en çok Shazamlanan şarkılar arasında kalmaya devam ediyor. Bausa, Magnetic şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İrhan, bir saat boyunca haftanın en çok Shazam'lanan şarkılarını geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine keşfettik. Sizlere Dominic Fike'ın Baby Doll şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Shazam Stars. Shazam Stars %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM hesabınız

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Limitsiz Metro
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Partili'yle götüreceğim sizleri. Another ve Talk To You ile yeni saate adım attık. 14'ü yakaladık yani anlayacağınız arkasından Mayıs'ı geliyor. Ve ortam güzelleşmeye devam ediyor. Radyonuzda Life is Simple. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de yeni bir istirik müzik devam ediyor. Müzik tarihinin görüntüsü ve sesiyle en karizmatik kadın sanatçılarından bir tanesi oldu. Son dönemde Aya Nakamura Puken'in ardından Au Ca Ca diye bu şarkıyı dilimize dolamıştı. Hala keyifle dinlediğimiz yakın geçmişin güzel şarkılarından biri. Peki bugünün şarkılarında neler var? Zirve gören Slater'ın bu harika şarkısı nereye giderseniz karşınıza çıkıyor. Neden burada da karşınıza çıkmasın? Dance Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz'in salla Metro Online devam ediyor. Gucci Prada, Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

0: Bu da haftanın 5. ve son hit adayı. Bad Times Email Angel'den radyonuzdaydı ve oylar yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in son adresini gelin hem beni takip edin. Yapın şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de story bölümünden bu şarkı için oylamaya katılın ki ilerleyen günlerde çalmasını istiyorsanız biz de o yüksek oylarla karar verelim.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: TSM Last Summer'da punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter ile sahnede. ...25 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde gerçekleşecek bu özel gecede... ...asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Bu özel gece kaçmaz. Made sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Tam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Let me talk to you.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

anlamda da Metro FM Cengiz Radyonuz'u bize özel şarkılardan biri, ritmiyle, enerjisiyle son günlerin en iyilerinden biri bana sorarsanız. Lucas Getty, T-Wedo. 15'i yakaladık, yolumuza devam ediyoruz. Bu güzel cuma gününü daha da keyifli hale getiren harika Metro FM şarkıları eşliğinde. Açın radyonun sesini, sınırsız enerji dağıtımından herkes yararlansın. Anima Radyonuz'da Bad Angel.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Metro FM'de haftanın son yeni hit adayını dinlediniz. İlginizi çektiğini düşünüyorum. Email Angel ve Bad Times için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in son adresindeyim. Story bölümünden şarkı paylaşımda kısa bir bölümünü dinleyebilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz. Devam edelim.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Bounty Music Radios.
1: Metro FM.
2: Happy birthday to you. Happy birthday.
3: Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda 17 Temmuz günün tarihi harika bir cuma günü ve aramızda Emin Kılıç var. Onun yeni yaşını kutluyoruz. Emin, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Doğum günü partinde Metro FM'den sana armağan al. Ben Çala'dan Back of My Car radyonda.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda bu harika ve çok sevdiğiniz Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. Kit Turing geldi bunlardan biriyle. Good Girl'ı dinledik. Saatin Şanslı ismi de favori şarkısını Metro FM TR Instagram adresinden bize ulaştırdı. Gülhan Demirağ için Fred Again geliyor. Victory Lab.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro, Metro, FM, non-stop, Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Magnetic'le 16'ya merhaba dedik. Haftanın en keyifli işbirliğinde sizi özel dakikalara hafta sonuna iyice yaklaşıyoruz. Saatler, dakikalar kaldı ve enerji, moral, motivasyon hepsini taptaze yapıp güzel bir hafta sonu tatilinde yine tercihiniz Metro FM olsun istiyoruz. Ben Cengiz, 17'ye kadar buralardayım. Şimdi radyonuza Slater geliyor çok sevdiğiniz şarkıyla. Damn.
1: Limitsiz.

0: Réclameur. Énergique, dynamique, limitless, limitless. Metro FM.
1: DJ'sin yüzünü salla, Metro Online devam ediyor.

Metro Online ve Cengiz Radyonuz'da kendine gelmek isteyenler Metro FM'in sesini açarak enerji dağıtımından yararlanıyorlar. Alex Ferrari Bara Bara Bara Bara eşliğinde. Saatin şansı ismi belli oldu. Aslı Karaca favori şarkısını radyosunda duymak istemiş. Bu jel bir kez de onun için geliyor. Jamaican.

Metro FM'de yeni istedik müzik devam ediyor. Dünyanın en zengin DJ'lerinden biri DJ Khaled paraya kıydı ve telif hakkını da ödeyip Santana'dan bu şarkının hakkını alıp Rihanna ile birlikte müzik tarihine altın harflerle yazılacak müthiş yepyeni bir şarkı yaptı. Wild Thoughts'un kısa hikayesi buydu. Keyifli güzel bir cuma günü keyfimizi daha çok yerine getirecek harika bir mashup'la The Uzo radyonuza geliyor.

0: adamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
4: Right that Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

House akımını başlatan şarkılardan biridir. Mo Black ve Salif Keita'dan Yamore ile yolun sonu geldi. Bugün için hem kocaman, bu hafta için. Ben Cengiz, pazartesiden cumaya 14-17 saatler arasında radyonuzdayım. Önümüzdeki hafta olamayacağım çünkü yaz tatilindeyim. Umarım sizler de tatile çıkan şanslı isimler arasında olursunuz. En kısa zamanda bir sonraki hafta görüşmek üzere.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!

Cuma akşamı saat 5'i geçtiğine göre hafta içinin son eve dönüş yolculuğuna başlayabiliriz. Hafta sonu resmen bu akşam mesai sonu itibariyle başlıyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları. Around the World'de ben Arkın'la radyonuzda. Sesimi duyan herkese merhaba. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansında radyonun nostaljisiyle. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşmaya devam. Açılışı bu yazın en yapışkan melodilerinden biri yaptı. Rumen prodüktör DJ Goja'nın parçası sosyal medyada yüz binlerce videoda dolaşıp kıtalar atladı ve Michiko ilk durağımızdı. Yaz şarkısının tarifi basit, az kelime, çok güneş. Ve Texaslı ikizler Meithos Chicago House klasiği Mix Masters'ın In The Mix'ini yeniden yorumlayıp orijinal sahibine kayıt içinde bir referansla göndererek saygısını eksik etmeden ritmi bonus bir şekilde yükseltiyor. My Life Is A Disco Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları

0: Metro FM.
1: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Dünyada yayan şey radyo değil, gol sevinçleriydi. Önce Neymar soyunma odasında dans etti, sonra Cristiano Ronaldo gol sevincine taşıdı. Brezilyalı Michel Telo'nun Sertanejo parçası 20'den fazla ülkenin bir numarasına yürüdü. Ay Seu Chipego radyonuzaydı. Telo'nun açtığı kapıdan aynı yıl bir başka hemşerisi daha geçti ve Gustavo Lima'nın parçasıysa Hollanda listesinde tam 13 hafta bir numarada kalarak dönemin rekorunu kırdı. Brezilya'nın kır müziği Avrupa'nın dans pistlerini resmen teslim aldı. MSS Hit Müzik Metro FM'de Gustavo Lima ve

Hareketsiz Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyor.

American Idol'da ayakta alkışlandı ama yarışmadan kendi isteğiyle çekildi ve kendi yolumu kendim çizerim dedi. O çizdiği yolda ise Imagine Dragons'ın solisti Dan Reynolds onu kendi şirketine imzaladı ve 2024'te bu parça dünyada yılın en çok satan single'larından biriydi. 19 ülkede zirve gördü. Sahnede attığı ters taklalar da kazandığı ödüller de bonus oldu. Benson Boone, Beautiful Things Around the World'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Senin için seçtiğim özel listeyle yayında. Sıradaki imzanın yarısı bize hiç uzak değil. Dark Souls'un bir yarısı Armand Van Helden. Adana İncelik üstünde yaşadığı yılların hatırasında kendi plak şirketinin logosu Ay Yıldız. Diğer yarısı ise 15 yaşında Dünya Turntables Şampiyonu. Technics DMC World Mixing Championship'i henüz 15 yaşındayken kazanan ve daha sonra Kanye West'in turne DJ'de olan A-Track. Boniem'den aldıkları nakarat aslında iki katman daha eski bir Alman şarkısına uzanıyor. Barbara Streisand de şarkıyı duyunca gururum okşandı demiş ama Barbara ile hiç alakası yok. Sadece adı geçiyor. Dark Souls ve Barbara Streisand radyonuzda. Metro FM'desiniz. Barbara Streisand.

zeka coverında orijinali bir hücrede yazılan, Torontolu Snow tarafından tutuklu olduğu dönemde koğuş arkadaşlarına söylediği bir parçanın çıkışına kaydettiği versiyonu. Şarkı Amerika'da 7 hafta bir numarada kaldı ve Amerika tarihinin en çok satan reggae single olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Snow klibini yine ilk kez hapishanede izledikten sonra Informer algoritma yorumuyla şu an dinlediğiniz bambaşka bir ruha büründü. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Wiz Khalifa, memleketi Pittsburgh'ün renklerine bir marş yazdı ve şarkı Super Bowl haftasında takımın gayri resmi marşına dönüştü. Takım finali kaybetmiş olsa da parça 2 hafta sonra Amerika'nın 1 numarasındaydı. Sahada olmasa da listede şampiyonluk demek ki geldi. Wiz Khalifa ve Metro FM'de Black

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Şu sıra beğendiğim her parçayı AI mı değil mi diye kontrol etmekten artık sıkılmak üzereyim ama bu parçayı da ilk duyduğumda AI mı değil mi diye kontrol etmek zorunda kalmıştım. Latin House'un yeni kuşağından Brian Mescal sözü azaltıp ateşi kuma gömen bir kayıtla. Şarkıların anlatmayıp sadece ısıttığı bir dönemdeyiz. Fire in the Sand Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'e dünya yolculuğumuza devam ediyor. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeydi. Avustralyalı ikili Empire of the Sun'ın parçası piyasaya çıktığında listelerde yükselemedi, bir türlü istediği başarıyı elde edemedi ve 2 yıl sonra bir Almanya reklamında kullanılınca listelere geri döndü ve zirveye oturdu. İyi şarkı sabırlıdır. Zamanı gelmesini bekler ya da demlendikten sonra gerçekten lezzetine ulaşır. Empire of the Sun ve We Are The People radyonuzda.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş'ın Arsenal'dan 3+1 yılına renklerine bağladığı Belçika'da kanat oyuncusu Trossard, siyah beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik'le karşılaşacağı maçı Litvanyalı hakem Manfredas Lukyancukas yönetecek. Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'le 3 yıllık anlaşma yaptı. Arjantin ile İspanya arasındaki FIFA Dünya Kupası finali pazar günü saat 22'de. Maçın su molaları, uzatılmış devre arası ve eşitliğin bozulmaması durumundaki uzatmayla birlikte 3 saat sürebileceği belirtiliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor

0: finans haberlerini sunar.
1: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz.
5: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz.
5: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Around the world.

Buruk bir hikayesi var. Danimarkalı prodüktör Rune Kölsch'ün enstrümantaline patua vokallerini söyleyen Natasha, 2007'de Jamaika'da bir trafik kazasına hayata veda etti. Şarkı Amerika listesinin zirve noktasına ulaştığında ses sahibinden uzun yaşadı. Yani ses uçar söz kalır dediğimizde buradaki söz tamamen kaydedilmiş olması. Enyur ve Natasha ile Calabria radyomuzdaydı. Slater, kariyerinin en uzun ve zor kaydını yaptığını iddia ettiği bu parçayla Fallon sahnesine kadar yükseldi. Hyperpop'un dağınık enerjisini ana akıma resmen ışınlamış oldu. Dans pistinden davetiye. Dance Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyonuza.

2013 yılının Amerika'daki en büyük hizi, 12 hafta bir numarada kalan bu parça, müzik tarihinin en pahalı derslerinden birini barındırıyor. Marvin Gaye ailesi groove da bir eserdir. Sadece sözler ya da müzik değil, şarkının ritmik yürüyüşü de büyük bir fikri mülkiyettir. Hatta 7 milyon dolardan fazla tazminat edebilir dedi ve aslına bakarsanız telif hukuku o gün yeniden yazıldı diyebiliriz. Pharrell yıllar sonra bugün olsa öyle yazmazdım diye ekledi. Blurred Lines Around the World'de Metro FM'deydi. Kökene saygının zarif halleri de var. Doğu Venezuela'da kadınların havanda mısır döverken söylediği yüzlerce yıllık iş şarkısı, işçi şarkısı Maria Marquez'in sesinden Alman ikili Milken Sugar'ın parçasına geleneği dans pistindeki kayıtlara getirdi. Mississippi Music Metro FM'de Milken Sugar ve Country.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Shakira'nın kaydettiği ilk İngilizce parça. Bu parçanın yazıldığı sırada en önemli ustalarından biri Gloria Estefan da yazan ekibin arasında. Parça 20'den fazla ülkede bir numaraya çıktı. İsviçre'de tam 17 hafta zirveden inmedi. Dağlar yerinden oynamadı belki ama listeler oynadı. Whenever Wherever Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'a dolaşmaya devam ediyoruz. Shakira'nın birlikte çalıştığı isimlerden Will.i.am'in grubu Black Eyed Peas bu kez J Balvin'le birlikte. 90'ların İtalyan klasiği Corona'dan The Rhythm of the Night'ın nakaratını yavaşlatıp Bad Boys filmine marş yaptılar ve parça gruba kariyerinin ilk Latin listesi bir numarasını getirdi. Ritim ya da melodiler eskimez, sadece vites değiştirir. Black Eyed Peas ve J Balvin, Ritmo Metro FM'de.

0: ritmo. You like that space?
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

Bieber vokalli DJ Snake prodüksiyonu 2016 yılından bu yana Spotify'da toplam 3 milyar dinlenmeyi aştı. 10 yılın üzerinde bir süre ve bir şarkının hala dünya listelerinde dönüp durması iyi melodilerin emeklilik planı olmadığını en iyi kanıtı herhalde. Let Me Love You Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Bu arada iyi melodi demişken klasik müzikten söz etmiyoruz, pop müzikten söz ediyoruz. Yani o kadar büyük bir deha yok işin arkasında. Dresden'lı prodüktör Tino Piontek, disco ruhunu yeni yüzyıla taşıyan adam. Sophie and the Giants'lı parçası 2020'de İtalyan radyolarının en çok çaldığı şarkı. Adı üstünde, hipnoz. Hipnotize eden bir parça ama gönüllü hipnoz. Purple Disco Machine ve Metro FM'de

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Bu parçanın orijinalinin hikayesine bakarsanız gerçekten hüzünlü bir hikaye. Sting'in yazdığı Englishman in New York, Miami'deki 15 yaşında demolarını Pharrell'a ulaştırmayı başaran Chris Gabb tarafından Güney'in yeniden yorumladığı haliyle radyomuzdaydı. Ustasının kanatları altında büyüyen Chris Gabb'den Sting'in New York'taki İngiliz'i bu kez Miami'ye taşınmış halde. Son şarkının sahibi ise sahneye asla çıkmayacak bir isim, Imael Angel. Macar bir prodüktörün yapay zeka ile yarattığı sanal bir sanatçı. Kayıttaki her nota insan fikri, her ses algoritma işi. Bir zamanlar algoritmanın vokali Stephen Hawking'in yazdıklarını okuyan bilgisayar kadardı. Şimdi ise gerçeğinden daha becerikli şarkılar söyleyebiliyor. Ama ruhu olup olmadığı zamanla ortaya çıkacak. Adı Kötü Zamanlar, Bad Times ama haftayı iyi kapatıyoruz. Size eşlik eden ben Arkın, seçtiğimse dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Hafta başında pazartesi itibariyle saat 17'de yine dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda buluşalım. Hafta sonu sizin.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World.
2: Limitsiz. Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD İran gerilimiyle çatışmaların Kızıldeniz'deki gemilere ve limanlara sıçraması halinde küresel enerji krizinin derinleşebileceği öngörülüyor. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114 milyar lira fazla verirken 6 ayda 943 milyar lira açık oluştu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş'ın Arsenal'dan 3+1 yılına renklerine bağladığı Belçika'da kanat oyuncusu Trossard, siyah beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik'le karşılaşacağı maçı Litvanyalı hakem Manfredas Lukyancukas yönetecek. Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'le 3 yıllık anlaşma yaptı. Arjantin'le İspanya arasındaki FIFA Dünya Kupası finali pazar günü saat 22'de. Maçın su molaları, uzatılmış devre arası ve eşitliğin bozulmaması durumundaki uzatmayla birlikte 3 saat sürebileceği belirtiliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Limitsiz.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz Dit Müzik.
2: Ride with the mob, hamdullah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur hissi. Is someone listening?

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Frankie Bir. Frankie.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM.

Give it to me.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. This is Metro Radio.